abatay ci 95.2 ay 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337. Mohammed yanu goy ndjay ma ngi koy bëggé bu baax fi ci poulaay laddi ba serigne mam jaar ma ngi lay ziaré bu baax serigne pap diop way di ziaré bu baax serigne fallou cissé ay ci dakaru suñu yaay mère diaw ma ngi koy bëggé bu baax ba sono magged waye mer jena ba ñi koy bëgg ñom itam bu baaxa ba serigne baye ma koy ziar bu baaxa ba bay mor ñang serigne mo djouf serigne ibrahima tiaw ma koy nuy mom itam bu baaxa ba madame sey ma koy ziar bu baax sono nday sono salangom waye du ci nuy bu baaxa ba fama sono fama djop sono fori mbeng ma ngi lay bëgg bu baax